0: görüyormuş muça. Yeterli noksanla ağzım ne yaptım seçimi. Ne yok çok şey yaptık. Beni ayırdı. Ne bu yaptı. O kadar yaptı. Hepsi yok. Önce korktu. Hepsi yağına. Bu yaptı. Yeterli seçimi. Ne yok. Önce korma oldu. Ne
1: Yeah.